0: Could Quinda.
1: Aye, that cream.
2: Matangi kudal dam globi rasi. Yumlay ma film asidagi. Ranbir thauna, Arvind Soibam amadi. Chitra pangamam. Ahungi apun bakonjalda. Bees Gupta Ashram na seringba amadi. Ranbir thauna masamakna serang bisei.